kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

iyi müzik, en iyi program.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: sen bela mısın başıma?
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34

0: 4.13 Reklam.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

0: hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: Sen olmasaydın, ne gökyüzü bu kadar

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

0: ve gerçekten birçoğumuz için çok özel bir şarkı olduğunu biliyorum Fayton'un.
1: Şiir gibi değil mi?
0: Klibi ise hala keyifle gülümsenerek izlenir. Yine aynı hissiyatta bana kalırsa programa devam edebiliriz. Çünkü sırada bir yeni türkü şarkısı var. Maskeli Balo.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'la Türk üniversitelerinden bazı rektörler, Pakistan'da 28 üniversitenin rektör ve yöneticileriyle yeni akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi. Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri CS, Hülümür Vadisi'nde polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin İHA ve termal kameralar kullanarak düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen CS çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, iki Filistinli yaşamını yitirdi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı'na maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bugün 16 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Aralarında Mersin'in de olduğu 22 ilde başlatılan operasyon kapsamında yaş sebze ve meyve piyasasında bazı şirketlerin ölü şahıslar adına müstahsil makbuzu düzenlediği ve çiftçiden alınan ürünlerin bedellerini gerçekte ödenen tutarın üzerinde gösterdiği

0: ileri sürüldü. Ayrıca makbuzlarda gösterilen fiyatlarla ürünlerin gerçek satış fiyatları arasında fark bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 4 farklı örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Mersin'de yeni parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Sebze ve Meyve Hali'nin modernize edilmesine ilişkin teknik ekiplerin inceleme yaptığını, problemli yerlerin yıkılarak yeni dükkanlar yapılacağını, yoğun hasat dönemlerinde tartım saatlerinin de arttırılacağını söyledi. Akdeniz'de av yasağı 16 Eylül itibariyle sona erdi. Mersin'de balıkçılar vira bismillah diyerek yeni sezonun bereketli geçmesini diledi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uyum programı kapsamında karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor. Mersin il genelinde yer alan 10 yurda 16.407 öğrenci yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Mersin'in Silifke ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde trafik tedbirleri arttırıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt toprağa verildi. Çamlıyayla ilçe devlet hastanesi başhekimliğine atanan uzman doktor Hatice Ceren Ünlü Alp görevine başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her ne? Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

bazı haftalarda böyle hafta çok çabuk ilerliyormuş hissi olur ya insanda. İşte böyle haftalardan bir tanesi galiba. Ne zaman pazartesiydi de hafta başlıyor dedik de günlerden çarşamba oluverdi. Ancak böyle takvime baktığımızda anlıyoruz gerçekten zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğini. Güzel bir çarşamba günü. İnşallah bu güzel günde sizin de keyfiniz yerindedir. O zaman güzel şarkılar da eşlik etsin mi bu keyfe? Hoş geldiniz. Gül güne gülle başlıyor bu.

Bugün size adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bahsetmek istiyorum. Günlük yaşamın akışı içinde hani hepimizin hissettiği pek çok duygu durumu olur ya, ama bunların pek çoğunun adını bilmeyiz. Bazen bir düşünce olarak sanırız, geçiştiririz belki, ama aslında esasen belirli duyguları ifade ettiğini pek bilemeyebiliriz. Bu duyguların her birinin bir ismi olsa da çoğumuz bu bilimsel isimlerden uzak yaşıyoruz. Bu tip duyguların ortak özelliği aniden gelmeleri ve aniden kaybolmaları. Yani yaşanmışlıkla yaşanmamışlık arası bir iz bırakır diyebiliriz. Çoğumuz bu duyguların sadece bize özgü olduğunu sanırız ama işin perde arkası hiç de öyle değil. Öfke, korku, işte acı, merhamet, sevgi gibi temel ve ortak duygular var. Bu duygularda tüm insanlarda görülüyor. Güzel Türkçemizde bu duyguların önemli bir çoğunluğunu ne yazık ki karşılayan sözcükler bulunmuyor. İşte hissettiğiniz ama adını belki de bilmediğiniz bu duygulardan bazıları ve bilimsel karşılıkları diyorum. Ama iki güzel şarkı dinletiyorum öncesinde.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

Sondur diye bir kavram duymuş muydunuz? Adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bir tanesi. Yolda yürürken mesela yanınızdan geçip giden insanların en az sizinki kadar kaotik bir yaşama sahip olduğunu fark etme durumunuz olmadı mı hiç? Bu genelde çok kalabalık ortamların içinde yaşanan bir duygu. Bu duygu sondur olarak isimlendirilmiş. Gün içinde hiç tanımadığınız binlerce insanla yan yana yürüyorsunuz. Aynı mekanlarda yemek yiyorsunuz ve aynı yolları kullanıyorsunuz. Bu yoğun trafik ve iletişim ağı bu duyguyu da açığa çıkarabiliyor. Bir yerlerde en az sizin yaşamınız kadar zor hayatları olan insanlar var ya da daha kolay olan insanlar var ve aslında bununla yüzleşiyorsunuz. Hadi bunu duymadınız diyelim. Opya'yı da mı duymadınız? Onu da anlatacağım size. Az sonra birlikte

0: Güle Güle, Gül Güle Güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
2: Yo, kızlar bunu hak etmiyoruz.

0: Yıprandık, yıprandık.
1: Gül Güne Gül'le de bugün adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz. Opya demiştim en son. Tanımadığınız bir insanla gün içinde göz göze geldiniz. Bu göz göze gelme eylemi optimum bir süreyi aştığında ortaya böyle belli belirsiz bir gerginlik çıkmaya başlıyor. İşte tam da bu gerginliğin adı opya olarak adlandırılıyor. Kişi bu durumda kendini bir anda savunmasız olarak hissedebiliyor. Saldırıya açık olduğunuzu hissediyorsanız tam da böyle opya duygusu deneyimliyor olabilirsiniz. Muhtemelen karşınızdaki yabancı da sizin için benzer şey.

Adını bilmesek de sıklıkla yaşadığımız duyguları konuşuyoruz bugün. Monacopsis kavramını duymuş muydunuz? Evet, gerçekten bunun adını bilmiyor olabilirsiniz. Belki diğerlerini duymuş olabilirsiniz ama. Peki bu duygu nedir derseniz, herhangi bir yere ya da mekana kendine ait hissedememe durumuyla alakalı bir duygu durumu. Bu duygu hafif olarak hissediliyor ama ne yazık ki etkisi biraz kalıcı. Kendi ruhlarını özgür olarak tanımlayan insanlarda özellikle bu aidiyet sorunsalı daha fazla ortaya çıkabiliyor. Bu tip kişiler bir ortamda böyle uzunca bir süre kalamıyorlar ya da varlıklarını sürdüremiyorlar. Yalnızlık dürtüleri biraz daha baskın oluyor. Siz de hani gittiğiniz yerlerle uzun süreli olarak bağ kuramıyorsanız muhtemelen bu duyguyu yaşamaya çok eğilimli olabilirsiniz. Hemen arkasına inomonu da ekleyelim. Fransızca bilmiyorum, o yüzden yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Bilenler varsa bizi aydınlatabilir mesajlarıyla. Yaşamınızın belli bir döneminde sizi mutsuz eden ya da hayal kırıklığına uğratan bazı durumlar yaşarsınız, değil mi? Bu çok normal. Bu dönemi yıllar sonra işleri yoluna koyduğunuz bir dönemde hatırlama duygusu yine mon olarak adlandırılıyor. Geçmiş dönemlerdeki halinizi anlatmak istemiyorsunuz ve bu durum sizde hafif bir burukluk yaratıyor. İşte bu duyguya da bir isim verilmiş an.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek sene bütün öğretim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçileceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'la Türk üniversitelerinden bazı rektörler, Pakistan'da 28 üniversitenin rektör ve yöneticileriyle yeni akademik işbirliklerinin geliştirilmesi için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 76'sının tutuklandığını bildirdi. Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri CS, Hülümür Vadisi'nde polis özel harekat ve jandarma özel harekat timlerinin İHA ve termal kameralar kullanarak düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen CS çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, iki Filistinli yaşamını yitirdi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı'na maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber 2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
10: Ergül.
11: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
13: Ergül, her mesele.
12: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
12: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
12: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
12: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
13: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülkü.
24: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
23: Radyo Ülkü.

şarkıları gönderdik ve ben döndüm geldim. Size adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum. Astrofidesra. Bu hissi pek çoğumuz sıklıkla yaşıyoruz aslında. Tam olarak böyle dünyanın içinde, bir an için kapalı bir mekanın içinde kalmış gibi hissetme duygusu. Aslında dünyanın ötesinde neler olduğunu bilmek ve görmek istiyoruz insanoğlu olarak. Ama ne yazık ki koşullar buna uygun değil. Kocaman bir evrenin küçücük bir parçası olan dünyanın içine sıkışmış gibi hissediyoruz bu yüzden. Bunu düşündüğümüzde de bir an için söz konusu duygu belirmeye başlıyor. Zenas'ın diye bir duygu var. Kimi dönemlerde zamanın akışı yavaşlıyor biliyorsun. Hani hatta durmuş gibi hissettiğimiz dönemlerde oluyor ya. İşte bu zamanın ne ara bu kadar hızlı geçtiğini asla anlayamıyoruz. Zamanın çok hızlı geçtiğini düşünme hissi Zenosin olarak isimlendirilmiş. Az sonra Yui'yi de konuşacağız. Hadi biraz garip gelmiş olabilir ama ilginizi çekecektir diye düşünüyorum.

Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz adını bilmesek de sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum size. Yiş duymuş muydunuz? Bu duygunun en az adı kadar tuhaf olduğundan emin olabilirsiniz. Az önce ipucu vermiştim ama yiyi duygusu esasen insanlar arasında son derece yaygın bir duygu olarak öne çıkıyor. Hayatta görülen her şeyi tıpkı bir bebek gibi algılama isteği. Beklentilerin ve hafızanın olmadığı bir evrende böyle dilsiz, huzur dolu bir yaşam sürme isteği. Var olan her şeye yepyeni ve taze bir gözle bakma arzusu. Aslında çok da güzel bir arzu. Kristalizmden haberdar mısınız peki? Hemen onu da anlatayım. Havanın kötü ya da yağmurlu olduğu zamanlarda evin en sıcak bölümünde sıcak bir çayla sevdiğiniz bir köşede ayaklarınızı uzatıp böyle kitap okumak ne kadar harika bir duygudur değil mi? Günlük hayatın yoğunluğu içinde bu duyguyu uzunca bir süre bekliyoruz ya da arzuluyoruz. İşte bunu ele geçirdiğimizde de zihnimizde oluşan huzur kristalizm olarak adlandırılıyor. Dinlemek bile huzur veriyor insana değil mi? Hadi bakalım o zaman şarkılar da huzur versin diyelim. İki güzel şarkı dinleyelim.

Gül güne gülledesiniz. Adını bilmesek de sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum size. Bunun adı gerçekten çok zor. Ketoprik tristesse adı verilmiş. Pek çoğumuz insanların hakkımızda neler düşündüğünü öğrenmek isteriz ya. Tabii bunu elde etmek her zaman pek mümkün olmayabiliyor. Bazı insanlar kendileri hakkında ne düşünüldüğünü öğrenemediklerinde büyük bir hüzün yaşıyorlar. Vardır etrafınızda, belki bizzat da sizsinizdir, bilemiyorum. İşte bu zamanlardaki duygu hali bu şekilde belirtilmiş ya da isimlendirilmiş diyeyim. Peki onizmi hiç duymuş muydunuz? Onizm adı verilen duygu hali esasen var olan karakterini değiştirememe durumu. Her zaman aynı şahıs olarak kalmanın verdiği huzursuzluk hali. Hani bazı özelliklerinizi sevmezsiniz de değiştirmeye çalışırsınız da bir türlü değiştiremezsiniz ya. Hepimizde var bu. İşte ben çok böyle bazen asabi tepkiler veririm, buna çok kızarım. Bilmiyorum, sizde de vardır. Böyle insanın defoları mı diyelim, ne diyelim. İşte tam da buna verilen isimmiş. İki güzel şarkının sonrasında size yine meşakkatli söylenen başka bir duygudan bahsedeceğim. Az sonra

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
17: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
18: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo

Dünya üzerinde o kadar çok duygu var ki yaşadığımız. Hatta gün içinde bile kim bilir kaç farklı duygu yaşıyoruz. Her birini isimlendirebilmek elbette mümkün değil. Ama adını bilmesek de sık sık yaşadığımız bazı duygulara isimler vermiş bu işle uğraşanlar. Onlardan bir tanesi de Rüh Kehrun Ruhe. Aslında huzursuzluğun dönüşü olarak çevriliyor dilimize. Mesela hoş bir tatili seversiniz değil mi? Ama bu harika tatilin bir de ne yazık ki geri dönüşü vardır. İşte o geri dönüşlerde hissettiğimiz o buruk tat. Rükken Run Ruhe şeklinde adlandırılıyor. Bir nevi tatil sonrası oluşan büyük bir boşlukta diyebilirsiniz. Bir de tabii tatil sonrası eve dönmeyi sevenler vardır. Ama bugünkü konumuz o değil. Sırada Exulensis var. Sizin için çok önemli ve özel bir hikaye yaşadınız diyelim ve bunu bir heves sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Sonuç her zaman sizin istediğiniz düzeyde olmayabilir. Sizin için çok ilginç, çok heyecan verici ya da komik bir durum bir başkası için sıradan olabilir. Heyecanlı ve hevesle anlatılan bir durumun karşılık bulamaması ve bu anlarda yaşanan hayal kırıklığıdır işte. Exulensis bu şekilde adlandırılmış. Genelde ben bu durumu Instagram'dan karşı taraf Reels gönderince yaşıyorum sağ ol. Hiç komik değil. Size de oluyor mu? Instagram'da takip etmek isterseniz Gulgune Gulle profil adım. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim sonrasında birlikteyiz.

Dünya üzerinde Welliker diye bir kavram var. Adını bilmesek de sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hatta en ilginç duygulardan bir tanesi olarak belki ele alabiliriz. Sahaflarda görülebilen tuhaf bir dalgınlık hali bu. Bu mekanlarda oluşan his melankoli üzerine olabilir diyor uzmanlar. Welliker duygusunda dalgın ve düşünceli görünüyorsunuz. Sadece tabii sahaflar dalgın ve düşünceli olmuyorlar. Bütün insanlar da olabilirler ama en çok nedense onlara atfedilmiş. Bir de rubatosis var. Rubatosis adı verilen duygu kişinin bizzat kendisine ait kalp atışlarını duymasıyla oluşuyor. Bunu fark etmek kişiyi müthiş ölçüde rahatsız ediyor. Böyle insanlar da var aramızda. Şimdi geçiş dönemindeyiz, gastriti olanlar çok iyi bilir. Yemek yedikten sonra o kalp insanı bir sıkıştırır ya. O yüzden yemek yemeye korkarsınız. Kalp atışlarınızı da duyarsınız çünkü o baskıdan mütevellit rahatsız olmuşsunuzdur. İşte böyle bir şey diyebilirim ama tam da değil tabii ki karşılığı. Kenopsia'dan bahsedeceğim size. Sakın ayrılmayın. İki güzel şarkı dinletiyorum. Hemen dönüyorum.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Bugün 16 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Aralarında Mersin'in de olduğu 22 ilde başlatılan operasyon kapsamında yaş sebze ve meyve piyasasında bazı şirketlerin ölü şahıslar adına müstahsil makbuzu düzenlediği ve çiftçiden alınan ürünlerin bedellerini gerçekte ödenen tutarın üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Ayrıca makbuzlarda gösterilen fiyatlarla ürünlerin gerçek satış fiyatları arasında fark bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 4 farklı örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Mersin'de yeni parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, but sebze ve meyve halinin modernize edilmesine ilişkin teknik ekiplerin inceleme yaptığını, problemli yerlerin yıkılarak yeni dükkanlar yapılacağını, yoğun hasat dönemlerinde tartım saatlerinin de arttırılacağını söyledi. Akdeniz'de av yasağı 16 Eylül itibariyle sona erdi. Mersin'de balıkçılar vira bismillah diyerek yeni sezonun bereketli geçmesini diledi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uyum programı kapsamında karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor. Mersin il genelinde yer alan 10 yurda 16.407 öğrenci yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Mersin'in Silifke ilçesinde yeni eğitim öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uyum programı kapsamında karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor. Mersin il genelinde yer alan 10 yurda 16.407 öğrenci yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının

0: toprağa verildi. Çamlıya'yla İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan uzman doktor Hatice Ceren Ünlü Alp görevine başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Adını bilmesek de sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz bugün. Kenopsia demiştim. Yılın pek çok ayında her zaman kalabalık görmeye alıştığımız bir mekanın bir anda terk edildiğini ve bomboş kaldığını düşünsenize, mesela sahil kenarları. Aynı mekanı her zaman böyle kalabalık ve güvenli görmeye alıştığınız için bu sessizliğe kolay kolay adapte olamıyorsunuz. Hatta oluşan atmosfer sizi epey ürkütmeye başlıyor. İşte bu his tam olarak kenopsia duygusuna işaret ediyor. Özellikle dediğim gibi yazlık mekanlarda kış aylarında bu his ciddi anlamda kendini var ediyor. Mesela şimdi artık sezon kapandı. Gidin bakalım Alaçatı'ya aynı tadı alabilecek misiniz? Gerçi Alaçatı her daim güzel olabiliyor da, ama tabii yazları bambaşka. Bir de size V modelini anlatayım. Bazı insanlar için özgün ve orijinal olmak son derece önemlidir, bilirsiniz. Özellikle de böyle sanatsal üretimin içinde olan ve biricik olma kaygısı taşıyan kişiler. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bazen gerçekten ürettiklerimize aşık olabiliyoruz. Biraz narsist bir tarafımız var galiba. Bu kişiler aynı zamanda böyle her şeyi bir başkasının da üretmesinden büyük bir endişede yaşayabiliyorlar. Bunun da tiyosunu vereyim size. Hatta sadece bu düşünceden kurtulamadıkları için, yani özgün olamama halinden korktukları için ortaya yeni bir ürün de koyamayabiliyorlar bazen. En kısa tabirle özgün olmama paniği olarak ortaya çıkan bir duygu halidir de diyebilirim size. Düşünsenize birinin taklidi olduğunuzu, sanatsal bir işle uğraşıyorsunuz. Kabus gibi gerçekten. Ya da düşünsenize kendi yaptığınız işin aynısının bir başkası tarafından da yapılıyor olduğunu gördüğünüz. Tabii dünyada bir sürü var diyeceksiniz şimdi, ama sanat kısmı bambaşka, beni ancak sanatçılar anlar. Ya da böyle sanata yakın insanlar diyeyim.

Bugün de zaman su gibi aktı geçti. Ama ben hiç üzülmüyorum çünkü yarın birlikteyiz nasılsa. O zaman tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Mesut'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu büyükşehire teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonum 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: her zaman, her yerde.
7: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türk Gıda Kotex'i et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Gıda Kotex'i ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Tebliğ doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892

0: Radyo'da. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
16: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
17: yok.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hedef şaşırtma.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Bugün 16 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Aralarında Mersin'in de olduğu 22 ilde başlatılan operasyon kapsamında yaş sebze ve meyve piyasasında bazı şirketlerin ölü şahıslar adına müstahsil makbuzu düzenlediği ve çiftçiden alınan ürünlerin bedellerini gerçekte ödenen tutarın üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Ayrıca makbuzlarda gösterilen fiyatlarla ürünlerin gerçek satış fiyatları arasında fark bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 4 farklı örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Mersin'de yeni parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, but sebze ve meyve halinin modernize edilmesine ilişkin teknik ekiplerin inceleme yaptığını, problemli yerlerin yıkılarak yeni dükkanlar yapılacağını, yoğun hasat dönemlerinde tartım saatlerinin de arttırılacağını söyledi. Akdeniz'de av yasağı 16 Eylül itibariyle sona erdi. Mersin'de balıkçılar vira bismillah diyerek yeni sezonun bereketli geçmesini diledi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uyum programı kapsamında karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor. Mersin il genelinde yer alan 10 yurda 16.407 öğrenci yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Mersin'in Silifke ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde trafik tedbirleri arttırıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt toprağa verildi. Çamlıyayla ilçe devlet hastanesi başhekimliğine atanan uzman doktor Hatice Ceren Ünlü Alp görevine başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 3 ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
3: Ergül. 3 ay ödemesiz. Nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi git.
1: İnsanlara en etkili ve en hızlı sizler ülkeye reklam verin. Hedef kitle hemen alın. 0324 13 204 13

0: Resel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri.
0: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
0: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
10: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-33-33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat.

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hattı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonum 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Beltere adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefiyle ilgili 2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda %0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır, dedi. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül. Her nesil.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı.

0: Doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri.
0: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
0: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
2: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülkü 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hattı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 16 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Aralarında Mersin'in de olduğu 22 ilde başlatılan operasyon kapsamında yaş sebze ve meyve piyasasında bazı şirketlerin ölü şahıslar adına müstahsil makbuzu düzenlediği ve çiftçiden alınan ürünlerin bedellerini gerçekte ödenen tutarın üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Ayrıca makbuzlarda gösterilen fiyatlarla ürünlerin gerçek satış fiyatları arasında fark bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 4 farklı örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Mersin'de yeni parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Sebze ve Meyve Hali'nin modernize edilmesine ilişkin teknik ekiplerin inceleme yaptığını, problemli yerlerin yıkılarak yeni dükkanlar yapılacağını, yoğun hasat dönemlerinde tartım saatlerinin de arttırılacağını söyledi. Akdeniz'de av yasağı 16 Eylül itibariyle sona erdi. Mersin'de balıkçılar vira bismillah diyerek yeni sezonun bereketli geçmesini diledi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uyum programı kapsamında karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor. Mersin il genelinde yer alan 10 yurda 16.407 öğrenci yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Mersin'in Silifke ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde trafik tedbirleri arttırıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt toprağa verildi. Çamlıyayla ilçe devlet hastanesi başhekimliğine atanan uzman doktor Hatice Ceren Ünlü Alp görevine başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası
2: 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal

0: Taksi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Her gün her nesil.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
9: Bazen 80'ler.
10: Oturmuşum, oturum.
9: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
11: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Metro devam ediyor. Nilüfer 1976 tarihli Güzide şarkısı muhteşem de bir aranjmandır. Aynı zamanda Enrico Macias aranjmanı olduğunu da hatırlatmak isterim. Selam.

0: hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: Sen olmasaydın ne gökyüzü bu kadar mı?

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat, Ayvalık, Edremit.

0: 0534-238-33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu büyükşehire teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonum 0324 533 2154 0324 533 2143. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Ve gerçekten birçoğumuz için çok özel bir şarkı olduğunu biliyorum Fayton'un.
1: Şiir gibi değil mi?
0: Klibi ise hala keyifle gülümsenerek izlenir. Yine aynı hissiyatta bana kalırsa programa devam edebiliriz. Çünkü sırada bir yeni türkü şarkısı var. Maskeli Balo.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. Türkiye ve Almanya arasında tarım ve gıda sektörü alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz. İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz," dedi. İstanbul merkezde 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla FETÖ-PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. Spor. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
2: Yasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolar.

0: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve iç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
7: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş kundura.
9: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
6: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makine ekipman desteğiyle sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Radyo Ülkü.

0: Bugün 16 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Aralarında Mersin'in de olduğu 22 ilde başlatılan operasyon kapsamında yaş sebze ve meyve piyasasında bazı şirketlerin ölü şahıslar adına müstahsil makbuzu düzenlediği ve çiftçiden alınan ürünlerin bedellerini gerçekte ödenen tutarın üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Ayrıca makbuzlarda gösterilen fiyatlarla ürünlerin gerçek satış fiyatları arasında fark bulunduğu iddia edildi. İstanbul merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 11 ilde terör örgütlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 4 farklı örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Mersin'de yeni parti ile iki iş yeri olmak üzere toplam 3 mekanı kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, but sebze ve meyve halinin modernize edilmesine ilişkin teknik ekiplerin inceleme yaptığını, problemli yerlerin yıkılarak yeni dükkanlar yapılacağını, yoğun hasat dönemlerinde tartım saatlerinin de arttırılacağını söyledi. Akdeniz'de av yasağı 16 Eylül itibariyle sona erdi. Mersin'de balıkçılar vira bismillah diyerek yeni sezonun bereketli geçmesini diledi. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen uyum programı kapsamında karşılanarak yurtlara yerleştiriliyor. Mersin il genelinde yer alan 10 yurda 16.407 öğrenci yerleştirilecek. Mersin Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini arttırdı. Mersin'in Silifke ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde trafik tedbirleri arttırıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde ve servis araçlarında denetim yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt toprağa verildi. Çamlıyayla ilçe devlet hastanesi başhekimliğine atanan uzman doktor Hatice Ceren Ünlü Alp görevine başladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, çok bulutlu ve yağışlı hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
7: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
7: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
7: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Ve yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.

Bazı haftalarda böyle hafta çok çabuk ilerliyormuş hissi olur ya insanda. İşte böyle haftalardan bir tanesi galiba. Ne zaman pazartesiydi de hafta başlıyor dedik de günlerden çarşamba oluverdi. Ancak böyle takvime baktığımızda anlıyoruz gerçekten zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğini. Güzel bir çarşamba günü. İnşallah bu güzel günde sizin de keyfiniz yerindedir. O zaman güzel şarkılar da eşlik etsin mi bu keyfe? Hoş geldiniz. Gül Güne Gül'le başlıyor.

Bugün size adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bahsetmek istiyorum. Günlük yaşamın akışı içinde hani hepimizin hissettiği pek çok duygu durumu olur ya, ama bunların pek çoğunun adını bilmeyiz. Bazen bir düşünce olarak sanırız, geçiştiririz belki, ama aslında esasen belirli duyguları ifade ettiğini pek bilemeyebiliriz. Bu duyguların her birinin bir ismi olsa da çoğumuz bu bilimsel isimlerden uzak yaşıyoruz. Bu tip duyguların ortak özelliği aniden gelmeleri ve aniden kaybolmaları. Yani yaşanmışlıkla yaşanmamışlık arası bir iz bırakır diyebiliriz. Çoğumuz bu duyguların sadece bize özgü olduğunu sanırız ama işin perde arkası hiç de öyle değil. Öfke, korku, işte acı, merhamet, sevgi gibi temel ve ortak duygular var. Bu duygular da tüm insanlarda görülüyor. Güzel Türkçemizde bu duyguların önemli bir çoğunluğunu ne yazık ki karşılayan sözcükler bulunmuyor. İşte hissettiğiniz ama adını belki de bilmediğiniz bu duygulardan bazıları ve bilimsel karşılıkları diyorum. Ama iki güzel şarkı dinletiyorum öncesinde.

Sondur diye bir kavram duymuş muydunuz? Adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bir tanesi. Yolda yürürken mesela yanınızdan geçip giden insanların en az sizinki kadar kaotik bir yaşama sahip olduğunu fark etme durumunuz olmadı mı hiç? Bu genelde çok kalabalık ortamların içinde yaşanan bir duygu. Bu duygu Sondur olarak isimlendirilmiş. Gün içinde hiç tanımadığınız binlerce insanla yan yana yürüyorsunuz. Aynı mekanlarda yemek yiyorsunuz ve aynı yolları kullanıyorsunuz. Bu yoğun trafik ve iletişim ağı bu duyguyu da açığa çıkarabiliyor. Bir yerlerde en az sizin yaşamınız kadar zor hayatları olan insanlar var ya da daha kolay olan insanlar var ve aslında bununla yüzleşiyorsunuz. Hadi bunu duymadınız diyelim. Opya'yı da mı duymadınız? Onu da anlatacağım size. Az sonra bir

0: Güle Gül Güle Gül.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
2: Yo, kızlar bunu hak etmiyoruz.

0: Dökü yıprandık.
1: Gül Güne Gül'le de bugün adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz. Opya demiştim en son. Tanımadığınız bir insanla gün içinde göz göze geldiniz. Bu göz göze gelme eylemi optimum bir süreyi aştığında ortaya böyle belli belirsiz bir gerginlik çıkmaya başlıyor. İşte tam da bu gerginliğin adı opya olarak adlandırılıyor. Kişi bu durumda kendini bir anda savunmasız olarak hissedebiliyor. Saldırıya açık olduğunuzu hissediyorsanız tam da böyle opya duygusu deneyimliyor olabilirsiniz. Muhtemelen karşınızdaki yabancı da sizin için benzer şeyler düşünüyordur. Şarkıların sonrası.

0: Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hattı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu büyükşehire teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 2154 0324 533 2143. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En iyi müzik, en iyi

Adını bilmesek de sıklıkla yaşadığımız duyguları konuşuyoruz bugün. Manakopsis kavramını duymuş muydunuz? Evet, gerçekten bunun adını bilmiyor olabilirsiniz. Belki diğerlerini duymuş olabilirsiniz ama. Peki bu duygu nedir derseniz, herhangi bir yere ya da mekana kendine ait hissedememe durumuyla alakalı bir duygu durumu. Bu duygu hafif olarak hissediliyor ama ne yazık ki etkisi biraz kalıcı. Kendi ruhlarını özgür olarak tanımlayan insanlarda özellikle bu aidiyet sorunsalı daha fazla ortaya çıkabiliyor. Bu tip kişiler bir ortamda böyle uzunca bir süre kalamıyorlar ya da varlıklarını sürdüremiyorlar. Yalnızlık dürtüleri biraz daha baskın oluyor. Siz de hani gittiğiniz yerlerle uzun süreli olarak bağ kuramıyorsanız muhtemelen bu duyguyu yaşamaya çok eğilimli olabilirsiniz. Hemen arkasına inomonu da ekleyelim. Fransızca bilmiyorum, o yüzden yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Bilenler varsa bizi aydınlatabilir mesajlarıyla. Yaşamınızın belli bir döneminde sizi mutsuz eden ya da hayal kırıklığına uğratan bazı durumlar yaşarsınız, değil mi? Bu çok normal. Bu dönemi yıllar sonra işleri yoluna koyduğunuz bir dönemde hatırlama duygusu yine mon olarak adlandırılıyor. Geçmiş dönemlerdeki halinizi anlatmak istemiyorsunuz ve bu durum sizde hafif bir burukluk yaratıyor. İşte bu duyguya da bir isim verilmiş an.

şarkıları gönderdik ve ben döndüm geldim. Size adını bilmesek de sık sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum. Astrofidesira. Bu hissi pek çoğumuz sıklıkla yaşıyoruz aslında. Tam olarak böyle dünyanın içinde, bir an için kapalı bir mekanın içinde kalmış gibi hissetme duygusu. Aslında dünyanın ötesinde neler olduğunu bilmek ve görmek istiyoruz insanoğlu olarak. Ama ne yazık ki koşullar buna uygun değil. Kocaman bir evrenin küçücük bir parçası olan dünyanın içine sıkışmış gibi hissediyoruz bu yüzden. Bunu düşündüğümüzde de bir an için söz konusu duygu belirmeye başlıyor. Zenasın diye bir duygu var. Kimi dönemlerde zamanın akışı yavaşlıyor biliyorsunuz. Hani hatta durmuş gibi hissettiğiniz dönemlerde oluyor ya. İşte bu zamanın ne ara bu kadar hızlı geçtiğini asla anlayamıyoruz. Zamanın çok hızlı geçtiğini düşünme hissi Zenosin olarak isimlendirilmiş. Az sonra Yui'yi de konuşacağız. Hadi biraz garip gelmiş olabilir ama ilginizi çekecektir diye düşünüyorum.

Şarkılarının hemen sonrasında birlikteyiz adını bilmesek de sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum size. Yu Yi Yi hiç duymuş muydunuz? Bu duygunun en az adı kadar tuhaf olduğundan emin olabilirsiniz. Az önce ipucu vermiştim ama Yu Yi duygusu esasen insanlar arasında son derece yaygın bir duygu olarak öne çıkıyor. Hayatta görülen her şeyi tıpkı bir bebek gibi algılama isteği. Beklentilerin ve hafızanın olmadığı bir evrende böyle dilsiz, huzur dolu bir yaşam sürme isteği. Var olan her şeye yepyeni ve taze bir gözle bakma arzusu. Aslında çok da güzel bir arzu. Kristalizmden haberdar mısınız peki? Hemen onu da anlatayım. Havanın kötü ya da yağmurlu olduğu zamanlarda evin en sıcak bölümünde sıcak bir çayla sevdiğiniz bir köşede ayaklarınızı uzatıp böyle kitap okumak ne kadar harika bir duygudur değil mi? Günlük hayatın yoğunluğu içinde bu duyguyu uzunca bir süre bekliyoruz ya da arzuluyoruz. İşte bunu ele geçirdiğimizde de zihnimizde oluşan huzur kristalizm olarak adlandırılıyor. Dinlemek bile huzur veriyor insana değil mi? Hadi bakalım o zaman şarkılar da huzur versin diyelim. İki güzel şarkı dinleyelim.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız, Soy deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak

0: Trabzonspor Teknik Direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey batısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
8: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değil.

0: değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yerde.

Gülgüne Gülle'desiniz. Adını bilmesek de sık yaşadığımız duygulardan bahsediyorum size. Bunun adı gerçekten çok zor. Ketoprik tristese adı verilmiş. Pek çoğumuz insanların hakkımızda neler düşündüğünü öğrenmek isteriz ya. Tabii bunu elde etmek her zaman pek mümkün olmayabiliyor. Bazı insanlar kendileri hakkında ne düşünüldüğünü öğrenemediklerinde büyük bir hüzün yaşıyorlar. Vardır etrafınızda, belki bizzat da sizsinizdir, bilemiyorum. İşte bu zamanlardaki duygu hali bu şekilde belirtilmiş ya da isimlendirilmiş diyeyim. Peki Onisim'i hiç duymuş muydunuz? Onisim adı verilen duygu hali esasen var olan karakterini değiştirememe durumu. Her zaman aynı şahıs olarak kalmanın verdiği huzursuzluk hali. Hani bazı özelliklerinizi sevmezsiniz de değiştirmeye çalışırsınız da bir türlü değiştiremezsiniz ya. Hepimizde var bu. İşte ben çok böyle bazen asabi tepkiler veririm, buna çok kızarım. Bilmiyorum, sizde de vardır. Böyle insanın defoları mı diyelim, ne diyelim. İşte tam da buna verilen isimmiş. İki güzel şarkının sonrasında size yine meşakkatli söylenen başka bir duygudan bahsedeceğim. Az sonra bir

Dünya üzerinde o kadar çok duygu var ki yaşadığımız. Hatta gün içinde bile kim bilir kaç farklı duygu yaşıyoruz. Her birini isimlendirebilmek elbette mümkün değil. Ama adını bilmesek de sık sık yaşadığımız bazı duygulara isimler vermiş bu işle uğraşanlar. Onlardan bir tanesi de Ruh Kehrun Ruhe. Aslında huzursuzluğun dönüşü olarak çevriliyor dilimize. Mesela hoş bir tatili seversiniz değil mi? Ama bu harika tatilin bir de ne yazık ki geri dönüşü vardır. İşte o geri dönüşlerde hissettiğimiz o buruk tat. Rükken Run Ruhe şeklinde adlandırılıyor. Bir nevi tatil sonrası oluşan büyük bir boşlukta diyebilirsiniz. Bir de tabii tatil sonrası eve dönmeyi sevenler vardır. Ama bugünkü konumuz o değil. Sırada Exulensis var. Sizin için çok önemli ve özel bir hikaye yaşadınız diyelim ve bunu bir heves sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Sonuç her zaman sizin istediğiniz düzeyde olmayabilir. Sizin için çok ilginç, çok heyecan verici ya da komik bir durum bir başkası için sıradan olabilir. Heyecanlı ve hevesle anlatılan bir durumun karşılık bulamaması ve bu anlarda yaşanan hayal kırıklığıdır işte. Exulensis bu şekilde adlandırılmış. Genelde ben bu durumu Instagram'dan karşı taraf Reyaz gönderici yaşıyorum sağ ol. Hiç komik değil. Size de oluyor mu? Instagram'da takip etmek isterseniz Gulgune Gulle profil adım. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim sonrasında birlikteyiz.

Dünya üzerinde Velikir diye bir kavram var. Adını bilmesek de sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hatta en ilginç duygulardan bir tanesi olarak belki ele alabiliriz. Sahaflarda görülebilen tuhaf bir dalgınlık hali bu. Bu mekanlarda oluşan his melankoli üzerine olabilir diyor uzmanlar. Velikir duygusunda dalgın ve düşünceli görünüyorsunuz. Sadece tabii sahaflar dalgın ve düşünceli olmuyorlar. Bütün insanlar da olabilirler ama en çok nedense onlara atfedilmiş. Bir de rubatosis var. Rubatosis adı verilen duygu kişinin bizzat kendisine ait kalp atışlarını duymasıyla oluşuyor. Bunu fark etmek kişiyi müthiş ölçüde rahatsız ediyor. Böyle insanlar da var aramızda. Şimdi geçiş dönemindeyiz, gastriti olanlar çok iyi bilir. Yemek yedikten sonra o kalp insanı bir sıkıştırır ya. O yüzden yemek yemeye korkarsınız. Kalp atışlarınızı da duyarsınız çünkü o baskıdan mütevellit rahatsız olmuşsunuzdur. İşte böyle bir şey diyebilirim ama tam da değil tabii ki karşılığı. Kenopsiya'dan bahsedeceğim size. Sakın ayrılmayın. İki güzel şarkı dinletiyorum. Hemen dönüyorum.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Adını bilmesek de sık yaşadığımız duyguları konuşuyoruz bugün. Kenopsia demiştim. Yılın pek çok ayında her zaman kalabalık görmeye alıştığımız bir mekanın bir anda terk edildiğini ve bomboş kaldığını düşünsenize, mesela sahil kenarları. Aynı mekanı her zaman böyle kalabalık ve güvenli görmeye alıştığınız için bu sessizliğe kolay kolay adapte olamıyorsunuz. Hatta oluşan atmosfer sizi epey ürkütmeye başlıyor. İşte bu his tam olarak kenopsia duygusuna işaret ediyor. Özellikle dediğim gibi yazlık mekanlarda kış aylarında bu his ciddi anlamda kendini var ediyor. Mesela şimdi artık sezon kapandı. Gidin bakalım Alaçatı'ya aynı tadı alabilecek misiniz? Gerçi Alaçatı her daim güzel olabiliyor da, ama tabii yazları bambaşka. Bir de size V modelini anlatayım. Bazı insanlar için özgün ve orijinal olmak son derece önemlidir, bilirsiniz. Özellikle de böyle sanatsal üretimin içinde olan ve biricik olma kaygısı taşıyan kişiler. Ben de onlardan bir tanesiyim. Bazen gerçekten ürettiklerimize aşık olabiliyoruz. Biraz narsist bir tarafımız var galiba. Bu kişiler aynı zamanda böyle her şeyi bir başkasının da üretmesinden büyük bir endişede yaşayabiliyorlar. Bunun da tiyosunu vereyim size. Hatta sadece bu düşünceden kurtulamadıkları için, yani özgün olamama halinden korktukları için ortaya yeni bir ürün de koyamayabiliyorlar bazen. En kısa tabirle özgün olmama paniği olarak ortaya çıkan bir duygu halidir de diyebilirim size. Düşünsenize birinin taklidi olduğunuzu, sanatsal bir işle uğraşıyorsunuz. Kabus gibi gerçekten. Ya da düşünsenize kendi yaptığınız işin aynısının bir başkası tarafından da yapılıyor olduğunu gördüğünüz. Tabii dünyada bir sürü var diyeceksiniz şimdi, ama sanat kısmı bambaşka, beni ancak sanatçılar anlar. Ya da böyle sanata yakın insanlar diyeyim.

Bugün de zaman su gibi aktı geçti. Ama ben hiç üzülmüyorum çünkü yarın birlikteyiz nasılsa. O zaman tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Ülkü.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
7: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Her saatte her yerde.
2: Radyo Ülke.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olurum?

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

0: seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

0: için.
1: Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: aşksız bırakma.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana,

hasretin acının üstüne.

0: izi.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Radyo Ülkü 24 saat

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.